fine. Ne sen oldunuz o diline pölese. Kual kual kual ilelepe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Vererim.